şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: İstanbul FM.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. Reklamlar.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
2: Emre Mutlu Şov devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Yemin ediyorum uzun zamandır bu kadar koşmamıştım. Evet. Maalesef inanılmaz bir trafik, inanılmaz bir yoğunluk. Sabah sabah feleğim şaştı yetişene kadar. Ama Allah'a 100.000 kere şükür geldik. Kazasız belasız. Yine mikrofonun başına geçmeyi nasip etti Cenab-ı Allah, sizlerleyiz. Herkese hayırlı sabahlar efendim. Herkese günaydınlar. Daha şarkılarımı dizmedim. Ocakta yemeğim var ayol. Günaydın mesajlarınızı okuyacağım. Şöyle bir şarkılarımı dizmeye başlayayım. Siz bu Sezen Aksu'nun güzel şarkısını dinlerken ben de şöyle bir soluklanayım, hemen şarkılarımı dizeyim. Çok kısa süre sonra buradayım. Ayrılma bir yere. Emre Mutluşoğlu başladı.

Gerçekten zamana karşı yarışın büyük şehirlerde çok fazla geçerli olduğu bu sabahlar bazen can sıkabiliyor. Ben daha fazla geç kalacağım zannediyordum ama en azından 7 gece içeriye girebildim. Yani son saniyede böyle panye derler, basketbol oynayanlar bilirler. Panyeden sekip potanın etrafında tık tık tık dönüp dışarı değil içeri giren top gibi hissettim kendimi. Sabah sabah da kendimi top gibi hissettim ve biten bir açıklama da herkese nasip olmaz. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar. Dün doktorum MR istedi, bu gece gideceğim demiş. Daha önce hiç MR çektirmedim. Gerginim, ruhum darlanıyor. İnşallah bayılmadan halledebilirim. Bursa'dan selamlar. Bak bayılmıyorsun ama darlanabiliyorsun. O klostrofobisi olan herkes de var. Ben de MR çekilirken çok zorlanıyorum. Dolayısıyla hani bunu çok fazla dert edinme ve gözlerini kapatmanı ve içinden şarkı söylemeni falan tavsiye ederim. Zaten şöyle düşün, etrafında insanlar var ve o bir düğmeye basıp seni oradan çıkartabiliyorlar. Bir de şunu düşün, rahatlarsın, öldükten sonra ebediyen öyle bir yerde yatacağız. Bu geçici, böyle düşün yani. Günaydın yanak... Ne? Günaydın ponçik yanaklı kaymaklı kadayıf, günaydın. Günaydın efendim. Günaydın Emre, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Cüneyt'ciğim. Cüneyt bu aralar erkenci, maşallahı var ya. Kardeşim benim vallahi bu sabah, bu aralar, bu sabahların bir anlamı olmalı. Sevgili Cüneyt yani. Abi sana selektör yaptım, görmedin. Ya yola babam atlasa görmem sabah. Yani gerçekten inanılmaz bir trafik vardı. İnanılmaz bir trafik vardı. Kaza maza da yoktu. Ne oldu bilmiyorum. Tamam, ben de evden az bir süre geç çıktım ama kafayı kaldıramadım ama yani şöyle 6'da çıkmak benim için geç kalmak. Yani 20 kilometreyi 1 saatte gelmek çok normalken acayip bir yoğunlaşma oluyor. Yapacak bir şey yok. Evet, Arafat Balman diye bir kardeşim çok mükemmel bir esprili bir mesaj yazmış ama o kadar esprili ki gözlerim kanadı, okuyamayacağım bunu. Sevgili Arafat, sahne tekliflerini değerlendir bence, müthişsin. Emre abi günaydın demiş. Güneş, 7 yaşındayım ben. Bugün babaannemi hastaneye götürüyorum. Yoldayız, çok trafik var. Oradan da okula döneceğiz demiş. Yanaklarından öperim güzel kardeşim. Babaannene de acil şifalar dilerim. Emre abi sabahları mide yakan poğaça yemeden doymuyorum. Ne yapacağız bu işin? Yani illa poğaça diyorsan yakmayanını bul bence. Evlerinde olanlar bire, iş yerlerine varmış olanlar ikiye, trafikte olanlar üçe basabilir mi? Ben geldim. Evlerindeysen bire, iş yerindeysen ikiye, trafikteysen üçe bas. Yolla bakalım kaç kişiymişiz, ne kadar kalabalıkmışız. Bir göreyim, şöyle bir gazlanayım. Sen de şimdi birazcık sesini aç şu radyonun, ha? Ne dersin? Bence iyi fikir. Yapıştır gelsin. Yapıştır gelsin. Günaydın!

Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam. Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: Bugün yoklamayı erken aldın demiş. Tamam ama en azından bunu bile yazarak burada olduğunu gösterdin ya, teşekkür ederim. Sağ ol dostum. Senin derdin ne he? Günaydın efendim. Arif Menteş günaydınlar demiş. Hayırlı sabahlar bütün İstanbul FM dinleyenleri, bütün Emre Mutlu Show dinleyenlere selamlarımı iletiyorum. Herkese iyi günler demiş. Biz de hastane yollarındayız. Allah hastalara şifa, dertlere deva versin. İyi sabahlar Emre Mutlu. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun Arif Beyler. Teşekkür ederiz. Takım elbisen ve kravatından dolayı Arif Bey dedim. Profil fotoğrafın senatör gibi durduğundan dolayı öyle dedim. Yoksa Arifciğim de derdim. Olsun. Yavaş yavaş. Hemen samimi olun. Dur, belli olmaz. Belki bürokrat falansındır. Üç deyip çığlık atmış günaydınlar. Yoklamayı erken aldın diyen birisi daha var. Teşekkür ederim. Evet öyle mi oldu? Olsun, bir şey olmaz. Erken de yoklarım ben, belli olmaz. Günaydın demiş, teşekkürler. İstanbul Avcılar'da inanılmaz bir trafik var demiş. Günaydınlar, teşekkür ederim. Haliç'te trafik kazası var abi demiş. Pekala, trafik durumu %35 trafik yoğunluğuna da bir bakmış olalım. Üççüler çok fazla yine. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın demiş. Kocaman kocaman bir tane de mavi kalp göndermiş Almanyalardan. Esra Hanım günaydınlar. Serkan Kaya günaydın. Pardon, Şen Kaya günaydın. Serkan Kaya beni andı. M2M3 demiş günaydınlar. Abi günaydın demiş. Günaydın emekli, güzel şey. Trafik ve iş derdi olmuyor demiş. Birazdan kahvaltı yapıp sahile iner kitabıma devam ederim demiş. Ne güzel işte, emekliliğin tadını çıkart hocam. Bugünkü demiş, yarın ölmezsem yazarım. Ölmezsin, hiçbir şey olmaz. Sayın Mutlu ne oluyor günaydın demiş. Teşekkür ederim, sizi seviyorum demiş. Günaydın radyo prensi, iyi misin demiş. Geri dönem ben soracak olursam daha iyiyim demiş. Nerelerdeydin? Şans meleğim, nerelerdeydin? Haydi sabahlar kardeşim demiş. Sen burada benim mesajları niye okumuyorsun acaba demiş. Okuyorum yahu. Aşk olsun sana. Aa, senin mesajlarını okumaz mıyım ya? Belçika'dan selamlar, günaydınlar. Anadolu yakasına geçmeye çalışıyoruz. Oradan trafik durumunu bildiririm demiş. Avrasya Tüneli girişi yoğun akıcı. He, bir de rollenerek yani, yoğun akıcı. Yoğun akıcı demek şey gibi yani, biz bu işleri biliyoruz. Nasıl bu işi anlatacağımızı biliyoruz. Biz de her sabah haberleri dinliyoruz. Yoğun akıcı. Sadece yoğun deseydim bu kadar klas olmaz ama akıcı dediğinde haber kuşaklarının trafik durumunu aktaran değil mi yani, profesyonelliğinde bir şey söylemiş oluyorsun. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Şey de der misin mesela birazdan, Haliç Köprüsü yoğunlaşmakta. Epey kalabalığız, üçler merak etmeyin, ben buradayım. Beraber gidiyoruz, yolları beraber kat ediyoruz, ayrılmayın.
1: Dinlemekten keyif aldığın
2: tüm şarkılar
1: burada.
2: Burası.

Emre ben dün dinleyemedim demiş. Sana zahmet özet geçer misin? Ya da dünün sende kaydı varsa atar mısın? Tayfun babanın ellerinden öperim, içimden geldi. Canım kardeşim benim, var ol, eksik olma. Selamını söylüyorum, o da dinliyor zaten de bu saatte belki dinlemiyor olabilir. Haliç Köprüsü yolundan bir fotoğraf var. Sıkıntılı bir fotoğraf. Esenyurt Mahmut Bey yoğun. Esenyurt'tan Mahmut Bey'e kadar mı yoğun? Vallahi şaşırmam, billahi şaşırmam, tallahi şaşırmam. Yani Esenyurt değil, bana desen ki Yunanistan'dan Mahmut Bey'e kadar yoğun. Ondan sonra da Gebze'ye kadar yoğun, Gebze'den de Bolu'ya kadar yoğun. Ben şahsım adına şaşırmam. Artık normal. Günaydın sevgili dostum. Bırak yoklamayı, erken almayı.

0: Değil mi? Girmezsin konuya böyle. İstanbul'dan günaydınlar demiş. 3 demiş. Emre biz de 24 senedir hastaneye gidiyoruz. Ama çalışmaya herkesin acil şifa, herkese acil şifalar diliyorum. Evet yani siz de sağlık personeli olarak. Allah yardımcınız olsun, kolay iş değil. Neler oluyor Emre, neler oluyor demiş. Bir şey yok, dur galeyana getirme ya, gruba panik verme ya. Günaydın İstanbul'dan Hatice, Yakacık Kartal trafik yok. Yakacık Kartal. Trafik yok değil de daha oraya kadar gelmemiş. Sen şimdi sessiz sessiz içinden 30'a kadar say bak, trafik var mı yok mu? O en önde gidip trafiği yavaşlatan kim? Şu en öndekini bir bulalım mı bu sabah?
1: Burası İstanbul efendim.

İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçmiş. Haberlere bakıyorum şu an, çok da dev değil ya, ben o Varyak'ın geçtiği gün oradaydım, oradan geçiyordum tesadüf eseri. Varyak'la aynı anda geçtim ben, bana diyorlar zannettim bir dev geçti diye. Meğer Çinlilerin gemisiymiş o, orada denk geldi mi öyle bir şey yok ya. Yani ucu bucağı olmayan deniz olur da, ucu bucağı olmayan...

0: Gemi olur mu? Oluyormuş. Bu bana çok dev gelmedi. Neymiş bilmiyorum da detayı. Bizim boğazımız olmasa çok zorlanacak uluslararası şirketler. Gerçekten inanılmaz kestirme bir yol oluyor. Şöyle cımbızları da bir yandan ayıklamaya çalışıyorum. Bir yandan da sabah mevzumuzu birazdan vereceğim. Henüz var ama... Yani vakit olarak henüz var ama... Günaydın mesajlarınızda şöyle bir... Değerlendirelim. Özlemişim Emre seni ya demiş. Radyo keyfine beni affet demiş. Niye seni affedeyim aşk olsun, dinleyemeyebilirsin yani. Olabilir, bazen şartlar el vermez. Günaydın, hangi arkadaş dedi trafik yok diye. Diyen arkadaş Kartal'da trafik yok dedi yani. Sizin oralarda değil. O endüki aracı bulacağım demiş. Sen mi ilgilenirsin ben mi ilgilenirim? Valla onu tarihte kimse bulamadı. İnşallah sen bulursun. Bulursan bize de haber ver. O en önde trafiği yavaşlatan biri var ya, onu bir türlü bulamadık, bulamıyoruz. Biri en önde bir fren yapıyor, bütün İstanbul kilitleniyor yani, Gebze'den Avcılar'a kadar. Her neyse, tabii ki trafikle yaşamayı artık öğrendik yani. Şöyle bir şey oluyor mesela, 10 dakikalık normalde gideceğin yolu navigasyon hesaplattığında 50 dakika falan olması şey, iyi ya, iyi iyi bir şey değil. Kaç dakika diyor? Abi 1 saat 47 dakika diyor. Bir şey değil ya. Üç saat de diyebilirdi. Hadi öyle deseydi ne yapacaktık? O yüzden alıştığımız için yani artık bize trafik komuyor. Sana koymaz diye bir laf var ya. Yani acıtmaz içini. Ne yapalım, yapacak bir şey. Biz de isterdik Bilecik'te, Uşak'ta. Uşak'tan dinleyenler de var, Bilecik'ten de. Basalım gidelim ama ne yapalım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

ben çok derin bir hoca buldum. Hocam dedim, beni dinlemedikleri gün beni aldatıyormuş gibi hissetsinler, bana ihanet ediyormuş gibi hissetsinler. Mehmet Emre demiş. Ne demek abi bu? Yalova'da Japonya ile kardeşlik simgesi olarak bilinen 37 yıllık Japon barış çanı çalınarak 26 bin liraya hurdacıya satılmış. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Abi teşekkür ederim, cımbızlarda bunu bir konuşalım.

0: gerçekten doğru tespit. Artık 50 dakika bize 2 dakika gibi geliyor demiş. İyi ki varsın. Teşekkür ederiz efendim. Siz de iyi ki varsınız. Günaydın Emre'cim. İyi yayınlar. Mutlu sabahlar dilerim. Aynı şekilde ben de. İyi dinlemeler ve mutlu sabahlar. Size iyi yayınlar dileyecek halim yok. Dinleme anlamında evet dilenebilir. Doğru, pardon. Ama maaşımı kaptırmak istemiyorum. Çok korkuyorum koltuğuma bir oturacak diye. Göbek adımı çok sevdim demiş. Günaydın Emre, ben Pamir. Dün çok fazla göbek adı dağıttım. Stoklarımız tükendi. Bunu bir daha inşallah 6 ay sonra falan yani. Kolay mı bu kadar insana göbek adı efendim uydurmak demeyin de bulmak. Siz bana bir göbek adı tavsiyesinde bulunmadınız. Ben Yunus'la devam ediyorum yoluma. Demek ki benim Yunus kaldı yani, öyle. Deseydiniz seninki de şöyle olsun böyle olsun anlardım da.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: Tek reklam.

0: La la la la la. Günaydın Emre Mutlu Show'un değerli ekibine ve tüm dinleyicilerine İngiltere'den selamlar. Bu arada tüm Galatasaray taraftarlarına İngiltere'den bol şans diliyorum demiş. Umarız efendim Avrupa'da mücadele eden bütün Türk takımları başarıyla dönerler. Ben Galatasaray'a her zaman Avrupa'da güvendim. Biz geliriz burada efendim Mengene Spor'a yeniliriz. Gideriz orada Real Madrid'i yeneriz. Galatasaray böyle bir takım. Bu seferki rakip Barcelona. Elimizden bir kere zor kurtuldular. Pique'nin yaptığı bütün çirkefliklerle, bütün hakem hatalarıyla. Bakalım bu sefer ne olacak? İyi günde, kötü günde. Siyasi parti değil bu futbol takımı. O yüzden sevmek başka bir şey. İnşallah başarılı olur bütün Avrupa'da. Top koşturan, milli takım forması terleten, yerli yabancı, hatta yabancı futbolcular da Galatasaray için, Fenerbahçe için, Trabzon, Beşiktaş, bütün takımlar için ter akıtan bütün topçular başarılı olurlar da ülkemizin puanı artar diye temenni ederiz. Galibiyetleri konuşuruz inşallah burada da. Günaydınlar, hayırlı sabahlar demiş. Ne yesem ne yesem. Ekrana bakamıyorum. Niye bakamıyorsun? Sağlık problemi olmasın da. Mutlu sabahlar efendim, hepinize mutlu sabahlar. Teşekkür ederiz ama göbek adı kampanyamız bitti. Bir dahaki göbek adı ihtiyacınız belirine kadar ve gerçekten göbek adı bulamamaktan delirme noktasına geldiğiniz zamana kadar bu kampanyayı tekrarlayamayacağız. Stoklarımız bitti. Yani yoğun ilgi karşısında, halkın yoğun ilgisi karşısında göbek adı stoklarımız eridiğinden mütevellit yeni kampanyaya birazcık daha var diye düşünüyorum ben. Yeni saatle birlikte sabah mevzumuzu başlatacağız birazdan. Günaydın Kızıl Goncam. Öyle bir dizi vardı değil mi? Hala var mı bilmiyorum. Hiç izlemedim. Hiç dizi izleme alışkanlığım yok. Ancak dijitalden, yani böyle kült dizileri seyrediyorum. Türk dizisi pek başarısızlardır anlamında söylemiyorum. Benim öyle bir alışkanlığım maalesef yok. Sizin var mıdır bilmiyorum. Şimdi saat başına doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Birazdan da sabah mevzusuyla burada olacağız. Ayrılmayın.
1: Aklından geçen şarkı
2: senin için
1: İstanbul FM'de.

0: Emre Mutlu Show.
1: Tek reklam.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
1: Tek reklam.
3: İstanbul FM.
4: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.
4: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
5: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Beylikdüzü-Avcılar basın ekspres bağlantı yolu, Mahmutbey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal-Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
0: Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu.
1: Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
1: Bambim var benim.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Okul yollarında olan öğrenci kardeşlerimiz var. Onlara hemen bir selamımızı gönderelim. Berkay ve İnci de okul yolundaymış. Yanaklarından öperim. Allah zihin açıklı versin. Canlarım benim. Günaydın abi, Almanya Frankfurt'tan demiş. Donuyoruz 4 derece, inşallah akşam maçı alırız. Kalbimiz Ramspark'ta Yusuf. Teşekkür ederim sevgili kardeşim. İnşallah aynı temennileri biz de biraz önce dile getirdik. Yani hile hurda dönmesin de, ırkçılık yemeyelim de hakemlerden. Bir şekilde hallolacaktır. Abi serviste yolculara alıştırdım seni demiş. Hep beraber dinliyoruz. Tolga abimin sana çok selamı var. Böyle toplu dinlemelerde valla mest oluyorum, mest. Yani beni dinlemeye layık gören bir dostumuzun çevresine de bunu efendim aşılaması harika bir hissiyat. Göbek adımız Prens olsun. Harikasınız demiş. Teşekkürler efendim. ...0544-886-1886... Bu sabah şunu konuşacağız bakalım, birbirimize yakın şeyler yaşamış mıyız? Yazabilirsiniz, anlatabilirsiniz mevzuatı. Biz de okuyup belki birazcık neşeleneceğiz, belki de Allah Allah yahu diyeceğiz. Bakalım sizin cevabınız neymiş? Son yaptığınız unutkanlığı soruyorum bu sabah. Nasıl bir unutkanlık yaşadınız? Nelere mal olduğunu bir de yazabilirsin. Konuyu efendim derleyip toplayıp yazarsan seviniriz. Son yaptığın unutkanlık nedir? 0544-886-1886. Ben en son göz muayenesinde cüzdanımı koltuğun kenarına koyup o koltukta unutmuştum. Ama beni geri bulunca hep aynı şeyi söyleriz ya, helal para. Kaldık içinde para yok. Ama kartlar martlar olduğu için. En son nasıl bir unutkanlık yaptın? Nasıl bir dalgınlık ve nelere sebep oldu? Bunu konuşacağız bu sabah. 0544-886-1886. Son yaptığın unutkanlığı, son yaptığın dalgınlığı soruyorum sana. Eğer müsaitsen hikayesiyle birlikte de yazabilirsin. Bakalım nasıl bir katılım olacak? 0544-886-1886. Üşenmezsen yazıver.

0: Mesutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Lalalaylay. Bakalım nasıl bir dalgınlık yapmışsın ve bize anlatmışsın. Kedinin kumunu temizlemeyi unuttum demiş. Karımın çıldırmasına mal oldu. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Yenge çıldırdıysa bu duruma, yani bu müşterek bir çözüm yolu mu, yoksa sadece kedi kumunu temizlemek sana mı kitlenmiş bir iş? Şimdi şunu sormak istiyorum, yanlış anlama yani. Mesela şimdi yenge dedi ki sana, atıyorum, dedi ki yani kusura bakma da işte efendime söyleyeyim, Yücel mi? Halil İbrahim dedi ki, Halil İbrahim bak, geçen hafta sıra bendeydi, bu hafta sen de kedinin kumuna bak, benim canımı sıkma, gözlerini oyarım. Dedi de sen unuttun ve görevini o yaptığı, sen yapmadığı için mi burada bir efendim galeyana geldi yengemiz? Yoksa bu sana sadece kitlenmiş bir görev mi? İkisinin arasında çok fark var, çünkü ona göre yorum yapacağım. Sürekli senin işin mi kedinin kumu? Yani madem aldın bu kediyi, ya da kedi benim de olsa ben sadece severim, sen temizlersin gibi bir şey mi? Bunu bize lütfen açıkla, bak bunu merak ettik. Günaydın, konu ne Lişko? En son yaptığınız unutkanlık, en son yaptığınız dalgınlık ve sonucunu bize yazmanızı rica ettik. Bu sabah bunu konuşacağız. 0544-886-1886. Son yaptığın dalgınlık, son yaptığın unutkanlık nedir? Ve sana neye mal oldu? Ödev kitaplarını getirmeyi unuttum demiş. Sonucunda annemden azar yedim. Kıyamam. Ödev kitaplarını getirmeyi unuttun ve azar yedin. Ama bu tatlı bir azar. Tatlış bir azar, çünkü böyle olmasını istemediği için, senin başarılı olmadığı istediği için birazcık kızmış olabilir. Abi günaydın, vallahi soru tam benlik oldu demiş. Bilgisayarımı çantamda sanıyordum, meğer değilmiş. İşe geldim, fark ettim. Şimdi dönüyorum, sabah bir saat trafik çektim bir de. Eyvah eyvah. Eyvah be ya. O da kötü olmuş ya. Benim de evimden buraya gelirken, yani Bahçeşehir'den Levent'e gelirken, bir Mahmut Bey gişeler değil de Isparta Kule gişelerden çıktığın zaman, orayı çıktın mı geçmiş olsun. İlk dönüşün Mahmut Bey gişeler oluyor ki, yani nereye doğru gittiğini sen düşün. Mahmut Bey gişelerse yolun nereye doğru gittiğini. Var, sen düşün, gerçekten çok sıkıntılı bir mevzu efendim. Gerçekten bir şeyi bir yerde unutup geri dönmek zorunda kalıp bir de dönemiyorsan eyvah eyvah. 0544-886-1886. En son neyi unuttun? En son hangi dalgınlığı yaptın ve sana neye mal oldu? Günün şarkısı geliyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

Ay dalgınlar sizi, unutkanlar sizi. Neler yazmışsınız, sizi dalgınlar, sizi unutkanlar. Bakayım bakayım neler yazılmış. Şöyle bir dönelim.

0: Uyuyakalınca kendimi unutmuş sayılıyor muyum demiş. Sayılıyorsun. Abi ben bizim hatun kişiyi havalimanında unutmuştum demiş. İlk anlarda arabada bir huzur vardı ama sonrasında yediğim fırçayı tahmin edemiyorum. Babacım sen büyük kaşınmışsın ya. Sen çok büyük kaşınmışsın. Hatun kişiyi havalimanında unutmak ne? Yani... Şeyden mi anladın o ilk anlardaki o... Bak gazlamak istemiyorum, yenge dinliyor falansa sabah sabah tokat manyağı olacaksın şimdi de. O arabadaki o garip huzur yengenin olmamasından mı kaynaklanıyor, orayı tam anlayamadım ben. Aslında anladım da bunun için sabah sabah bir sopalattıracağım. Günaydın Emre. Dün akşam kızımla birlikte köpeği gezdirirken bankamatiğe uğrayıp para yatırdık. Cep telefonunu bankamatiğin üstüne bırakıp orada unutmuşum demiş. Biraz yürüdükten sonra aklımız başımıza geldi. Koşa koşa gidip geri aldık. Ay. Helalmiş vallahi. Yani bırak ATM'nin üzerindeki cep telefonunu, milletin cebindeki cep telefonunun çalındığı bir dönemde, bir talihsiz dönemde, hırsızların kol gezdiği bir dönemde yaşarken gerçekten... Öyle derler, adettendir, ben de öyle söyleyeyim. Helal paraymış demek ki. Başınız ağrımadan telefonunuza ulaşmışsınız. Eskiden şunu derdik abi, telefon önemli değil de içindeki numaralar gitti ya falan. Artık telefon da önemli. Yani yeni çıkan modelleri biliyorsunuz 200 bin liraya telefon satıyorlar artık. Geçen sene araba alınan paralara bu sene telefon. Arabayla takas falan geyikleri yapılıyor ama bunlar gerçek arkadaşlar. Yani elma logolu telefonun 1 terabaytının fiyatı 260-250 bin lira falan. 250 bin lira mı? Artık onlar telefon değil, onlar başka bir şey. Yani acaba nereye kadar gidecek bu çılgınlık bilmiyorum. Tabii Türkiye'deki fiyatları böyle. Amerika'nın 3 katı 4 katına falan denk geldiği için böyle. Ya da orada asgari ücretli bir vatandaş 2 gün çalışıp telefon alırken burada 1 sene çalışması gerekiyor. 10 ay çalışması gerekiyor. Bizdeki durum bundan ibaret olduğundan dolayı. Kur farkından efendim, kur farkından güncel fiyatlarımız böyle.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyası.

0: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

araba ziyareti için gittiğim canım memleketim Eskişehir'den Bursa'ya evime dönerken mezitlerde kahve içmek için mola verdik. Doğanın tadını çıkarttık, sonra arabaya bindik ve yola devam ettik. Ortalama 15-20 dakika sonra telefonumun olmadığını fark ettim. Nasıl detaylar vermiş arada ya. Doğanın tadını çıkartmış, unutkanlığı bağlayacağı konuya bak. İşin kötüsü arabanın tavanına koymuştum en son demiş. Eşim sinirli arabayı sağa çekti. İndik araçtan, baktık ki telefon hala orada. Kızımın arabaya zorla tavana süs amaçlı rüzgarlı kanat yaptırması sayesinde telefonu oraya takılıp düşmemiş. Helal malmış yani demiş. Ama buz gibi olmuş o kadar kısa sürede bile. Ben telefonumu her yerde unuturum zaten ama çok şükür hep buluyorum tekrar. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. İnşallah bir daha da olmaz, daha dikkat edersiniz ki gitmesin telefon. Önemli olan numaralar. Cumartesi sabah ofiste işim var demiş. Kalktım üşenmeyerek motora bindim. Geldim dükkana, kapının önüne park ettim demiş. İndiğimde anahtarlar evde kalmıştı. Bir daha eve geri gittim. Anahtarları alıp bir daha geri geldim. Yarım saatlik iş 1,5 saate çıkmış oldu demiş. Bütün yol kendi kendime söylendim. O söylenmenin muhteviyatını tahmin edebiliyoruz. O söylenmeler, o söylenmeler. Söylenmezsek olmaz. İnsan bazen kendi hırsını kendinden alamıyor değil mi? Yani evet, yani o kadar kızıyorsun ki kendine. Kendine sarıyorsun yani, diyorsun ki ya sen nasıl bir insansın ya? Cevabı verecek olan da sensin ya. Orada bir karışıklığa sebep oluyor bu. Bir süre sonra kendinle kavga etmeye başlıyorsun. Unutkanlık kötü arkadaşlar. Yani arada bir kan tahlili yaptırın. B12'nize, B vitamininize baktırın. Unuttuğu zaman insan gerçekten pahalıya da patlayabiliyor bazen. Bazen ucuz yırtıkla konu kapanabiliyor ama bazen de gerçekten pahalıya patlayabiliyor. ...0544-886-1886. Yaz bakalım en son yaptığın unutkanlık neymiş?

Geçen hafta Prag'dan dönüyorduk demiş. Çok havalı bir mesaj. Bunu biraz... Geçen hafta Prag'dan dönüyorduk demiş. Elimde benim eşimin ve 6 aylık bebeğimin pasaportu var demiş. Nasıl oldu bilmiyorum ama tam kontrole giderken bir anda 6 aylık kızımın pasaportunun olmadığını fark ettim. Eyvah. Yanıldım. Allah'tan küçük bir havalimanı dolaştım fakat bulamadım. En son fark ettim bebek pusetinin altına düşmüş. Demek elimden kayıp. Hayır, benimki kaybolsa yine onları gönderip ben uğraşırım ama bebeğinkinin kaybolması sıkıntı. Özledim. 8 dakikalık cehennem gerginliği. Geçmiş olsun. Bak, sen bir ebeveyn olarak pasaportu bulamazsan ne yapacağım? Üçünüz birden kalacaksınız elbette finalde ama havalimanında çocuğunu unutan var, biliyorsunuzdur. Ben vermiştim bunu cımbızlarda. Havalimanında çocuğunu unutmuştu bir çift. Acaba şey mi dediler? O kadar alışkın değiliz ki çocuğumuzun olmasına. Bu bizim miydi ya bizim? Aa, sen doğurmuştun hanım ya. Tamam, 0544-886-1886 son yaptığın unutkanlığı bana söyler misin? Ve sana neye mal oldu bu dalgınlığın? Çok mesajımız var, sindire sindire gidiyorum bu sabah. Gördüğünüz gibi bebişin pasaportunu unutup... En kötü yengeyi gönderecektin, sen kalacaktın çocukla yani. Ama tabii bebeğin 6 aylık olduğunu düşününce senin gidip yengenin kalması gerekecek. Sen de onları bırakamayacağına göre komple patates.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
1: İstanbul FM.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Mertel, Şirinevler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde de yine Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, Z

0: arası.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
1: Bambim var benim.
2: Mediamarkt tepe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi İstanbul.

0: şanla.
1: Ha, emri kral verir, kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı beslemiyorum.

Evet. Ah ah. Şu unutkanlıklar başımızı ne yakmış be. Servis şoförüyüm, az önce fabrikanın sapağını kaçırdım demiş. Dolayısıyla acayip trafiğe girdim ve bütün servisler patladı. Geçmiş olsun. Ama sapağı kaçırıp geri gelmek gibi bir trafiği riske atacak bir durumda bulunmamanızdan dolayı tebrik ederim. Biliyorsunuz bununla ilgili yaşanan kazada maalesef birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Günaydın demiş. İyi yayınlar. Sabah evden çıkarken eşimi öpmeyi unuttum. Allah yardımcın olsun hocam. Bununla ilgili bilgilendirme mesajı geldi mi? Unuttuğunu sen mi fark ettin? Mesela unuttum ya hatunu öpmeyi. Hay Allah ya. Neyse inşallah şey yapmamıştır, uykuludur o da falan mı dedin, yoksa bana bak bana ile başlayan bir mesaj mı geldi bir anda? Yani bir anda gelen mesajla irkilerek Allah'ım ben ne yaptım? Memlekete giderken hanımı benzin istasyonunda unuttum demiş. Arabada sessizlik olunca aklıma geldi. Beyler bak böyle mesajlar okuyorsunuz, hanımefendiler bana gıcık kapacaklar. Şimdi sizi tanımıyorlar etmiyorlar, ben ortada bunu okuduğum için. Ha şu anlamda arabadaki sessizlikten kastın. Yani iki kişi gidiyorduk, niye tek kişi kalınca ben o sessizlikten anladım anlamında mı? Yersen. Sonra dönüp aldığın aşikar. Sonrasını anlatmak ister misin? Kaynanan bize geldi İzmir'den. Dün benden bir şey istedi demiş. Ben yapmayı unuttum. Nelere mal olduğunu henüz bilmiyorum. Çok kısa zamanda. Ferah ferah öğreneceksin kanka. Çok kısa zamanda o kadar net öğreneceksin ki nelere mal olduğunu. Ama artık çok geç. Maalesef sen bunu hak ettin dostum. Geçen hafta Bangkok'un en keşmekeş yerlerinden birinde dolaştıktan 2 saat sonra cüzdanımın çantamda olmadığını fark ettim. Hemen atlayıp yarım saatte vardım o bölgeye demiş. Koşa koşa bir yandan yere bakarak alışveriş yaptığım 2 dükkandan birine uğradım. Meğer orada kasada unutmuşum demiş. Kasiyer sağ olsun kenara ayırmış. Şimdi hiç gitmedim. Bangkok'a hiç gitmedim ama çok istiyorum elbette. Fakat Tayland'la ilgili şöyle bir durum var. Orası da başkent ama gerçekten suç oranı çok düşük. Ferah seviyesi çok yüksek. Tamam biraz karışık kafalar yani, değişik bir memleket ama suç yok ya. Suç gerçekten yoka yakınmış yani. Baksana cüzdanı bırakmış, hemen kasanın kenarına koymuş hanımefendi. Tebrikler. Helalmiş helal.

0: zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: şapkamı. Yumurta kırarım sana.
1: Misafir ol gel bana.
2: Yumurtanın bile organiği 15 lira. Akşama anahtarı kapının üzerinde unutmuşum. Pazartesi akşamı eve geldiğimde kapıda kalınca eşimi aradım demiş. Hemen o da işten çıkıp geldi. Baktık yok. Hiçbir yerde anahtar yok demiş. Yaptıralım derken bir güvenliğe soralım. Bulan var mı diye dedik ve cidden anahtarı gece kapıda görüp güvenliğe teslim etmişler. Anahtar güvenlikteymiş. Ama bu ilk anahtar kaybetmem değil. Geçen sene de araba anahtarını kaybetmiştim. O daha feciydi. Şirket arabasıydı çünkü. Geçmiş olsun. Bir B12'ye baktırıyoruz değil mi? Abi ben PT'lik yapıyorum. Personal trainer. Abi ben personal trainer'lık yapıyorum demiş. Farklı saatlerde seansları olan üyelerin saatlerini unutup aynı saatte dersleri ayarlayıp üçlü grup dersine çevirmiştim. Peki sevgili Oğulcan Türüt. İsmail Türüt'le bir akrabalığın var mı bilmiyorum ama. Benziyorsun da ha. Peki sevgili Oğulcan, sana demiyorlar mı? Ben bireysel benimle ilgilen diye personal trainer. Group trainer değil yani. Group değil. Group. Ona göre para verdim. Sen niye bizim üçümüzü aynı yere toplayıp son 2-3-4 yaptır diyorsun demiyorlar mı? Yakın zamanda cep telefonumu iş yerinde unuttum. Tuvalette bir şeyler okumaya o kadar alışmışız ki. Evde gazete dergi de yok demiş eskisi gibi. Tuvalette askerlik hatıra defterim okudum. Bak iyi değil diyorlar o kadar tuvalette kalmak, haberin olsun. Ben diyeyim de. 4 yaşındaki kızımı eşim bana emanet etti. O parkta oynarken ben de demiş bir el PUBG'ye atayım dedim. Bir baktım çocuk yok. 45 dakika kendi kızımı aradım, şükür buldum demiş. Yaz abi işte. Kadınların ağzına sakız oluyoruz ondan sonra. Diyorlar ki neden kocaya çocuk emanet edilmez. Senin gibiler yüzünden Burhan. Ya çocuğa baksın diye eşi buna bırakıyor, bu da PUBG'ye atacakmış bir el. Sen ve sen gibiler yüzünden bizim de adımız. Burhan ne fırça yemişsindir var. Yenge bilmiyordur, Allah bilir ha bu konuyu. Hollanda'dan selamlar demiş. Kadir ben. Eşimle alışverişe gidecektik, biraz tartıştık. Alışverişe giderken tartışılır tabii. O da arabanın arka koltuğuna oturacağım dedi. AVM'ye geldiğimizde karım arka koltukta yoktu. Onu evde unutmuşum. Sonucu daha da kızgın bir eş ve çarpı 2x alışveriş oldu demiş. Çok büyük geçmiş olsun kardeşim. Yani istemezdim böyle olmasını. Sıkıntı olmuş, vallahi sıkıntı olmuş. Durup dururken her şeyi ikiye katladın. Hem öfkeyi hem maddi gideri. Benim canlarım, benim canım benim canım unutkan dinleyenlerim. Ne hikayeler var sizde? Vallahi bu mesajları nasıl bitireceğim bilmiyorum. Çok fazla mesaj var. Geçen sene 6. sınıftaydım. Dedem beni okuldan almaya geliyordu demiş. Okulun bahçesinde unutulmuştum. Çantamı evin önüne geldiğimde hatırlamıştım. Dedemle geri okulun oraya gelmiştim. Dedem biraz kızmıştı bana demiş. Şimdi deden seni unuttu, sen de çantayı mı unuttun?
3: Tiz günün şarkısını sunar.
2: Günün şarkısı geliyorum.

Dün ATM'de kartı unuttum, parayı alıp gittim. Şey gibi, amme hizmeti gibi. Yani ihtiyacı olan herkese, hani eskiden böyle sokak aralarında, özellikle ben Diyarbakır'da falan görmüştüm. Bardak var, demir bardak var. O bardağı zincirlerler böyle. Alıp götürmesinler diye. Bir insan bardağı niye götürür bilmiyorum. Herkes aynı bardaktan içer orada yani, bilmiyorum. Bir hijyene çok ters biliyorum ama Bursa'da falan da görmüştüm. Böyle bir sokakta hayrat gibi bir şey vardır. Onun önünde bardağı zincirlerler böyle. Sanki alacak olan zinciri kopartamıyor yani. Hani öyle bir sistem yapmışlar. Bu da onun gibi yani, paraya ihtiyacı olan benim kartım orada.

0: Günaydın İstanbul FM ailesi, Emre Bey demiş. Sizin müsaadenizle iki küçük ricam ve sorum olacak, uygun görürseniz. Bugün benim doğum günüm, sizden İstanbul FM ailesinden güzel bir doğum günü mesajı duymak beni çok mutlu eder. Doğum gününüz kutlu olsun. Bugün Galatasaray-Barcelona maçı hakkında sizin yorumunuzu merak ediyorum. Sizce maç nasıl sonuçlanır, bilgi ve görüşlerinizi benimle paylaşır mısınız demiş. İlginiz için teşekkür ederim. Doğum gününüz kutlu olsun, inşallah Galatasaray kazanır.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu.

Hayrattır onlar böyle, oradan buz gibi su doldurursun falan. İşte oraya demir bardağı zincirlerler. Kat, gecele karanlığa... Fakat ben hiç o bardakları kullanmayıp avucumun içinden... Sonumuza bak, yetmedi mi oğlum benim yediğim dayak? Bari desen bir şeyleri üzerime yap ya da bir sigara yak. Canımıza tak edeni kap. Yapacak bir şey yok. Aramıza bak desem aramız uzak. Böyle herkesin içtiği bardaktan. Bu nasıl bir tuzak? Durduruşu. İçecek halimiz yok değil mi? Yatın.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydınlar, arabayı unutmak deyince aklıma geldi demiş. Kızımı baleye götürdüm, biz baledeyken babası benim arabama yağ koydu. Sonra biz baleden çıkınca babasının arabasına bindik. Kahvaltı etmeye gittik. Yolda aklıma geldi, arabayı balenin otoparkında unuttum. Yani cüzdan unutan duydum. Çocuğunu unutan duydum da. Araba unutan... Helal olsun. 22 sene önce oğlum bir aylıkken bayram gezmesine çıkmıştık. Gittiğimiz evde unutmuştuk. Bebeği uzun bir sürede fark etmedik. O çocuğa alışkın olmamakla alakalı bir şey herhalde ya. Çocuk var mıydı bizim? Sen doğurmuştun değil mi ya? Olabiliyor demek ki. Günaydın Emre, okuduğum kitap bittiğinde olduğum mekanda koltuğa ya da masaya bıraktığım, unuttuğum ki benden sonra bulan kişi okusun diye. Sen o hayır hasenat işi. Abi normal şartlarda 10-11'e kadar uyuyan hatun kişi bugün erken uyanıp seni dinleyeceği tutmuş demiş, sana da selamı var demiş. Bu eşini havalimanında unutan arkadaşın mesajı bu. Anılarınız canlandı. Gözünüzde canlandı anılar demek ki. Ben dün gece uyumayı unutmuşum, çok uykum var demiş. Eve gider gitmez yapacağın ilk iş uyumak değil mi? Tabii. Günaydın Emre, yayınları 3 yıl önce Batum'a gidiyordum. En son güvenlikten geçerken memur kimliğimi istedi, ben de ehliyetimi vermiştim. Kimliksiz buraya giremezsin dedi. İstanbul'dan Trabzon'a kimlik için uçak bileti almıştım. Bir gece de havalimanında yattım demiş. Eyvah. İstanbul'dan Van'a giderken eşim telefonu benzinlikte unuttu. Yola çıktıktan bir saat sonra fark ettik. İnternetten araştırıp telefon numarasını bulduk, aradık. Kargolattık. İstanbul'a eşim maalesef çok unutkan demiş. O da helal mi almış demek ki. Günaydın, ben Nesli'den uzun zamandır dinliyorum ama yazmak bugüne nasipmiş. B12 iğnesi vurdurmak için sağlık ocağına giderken iğneyi evde unutmuştum. Çok ironikti, o yüzden bir daha iğne yaptırmadım. Haplardan devam demiş. Ama hapla iğne aynı etkiye sahip değil. Sizin evde B12 iğnesini unutmanız o iğneyi vurdurduktan sonra unutmamanız anlamına gelirken çok ironik. Evet, bir paradoksa gireceğiz burada. O iğneyi vurdurmadığınızdan dolayı iğneyi yanınıza almayı unuttunuz. Maalesef olabiliyor. Gerçekten bir ders olmuştur mutlaka. Yani keşke kendimiz iğne yapıyor olabilsek ya. Şu göbekten yapılan iğneler gibi. Hani becerebileceğimiz bir iş olsa da değil maalesef. İnşallah unutmazsınız bir daha.

0: hanımlar beyler. Emrah'ın Show bu sabah da sonuna geldik. Katılımlarınız, mesajlarınız, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Eğer müsaitsen bekliyorum. Çok güzel bir sabah geçti sayenizde. İyi ki varsınız. Yarın sabah daha iyisini umarım beraber yaşarız. Son şarkım sana geliyor, seni çok seviyorum biliyorsun ama inşallah beğenirsin. Uzun zamandır dinlemediğini düşünüyorum, ilk defa duyuyorsan çok şanslısın. Sindire sindire dinle Emi. Efendim yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli. Her şeyden önce de sağlıkla kalın. Sizi kimsenin üzmesine lütfen izin vermeyin. Ki her güldüğünüzde sizin kötünüzü isteyenler çatır çatır çatlasınlar. Patlasınlar, şişsinler. Oh olsun hepsine. Siz hep gülün diye. Elimden gelen bir şey varsa ardımı koymamaya gayret ediyorum. Çok da fazla uzatmayacağım. Son şarkım sana geliyor. Canım dinleyenim.
1: Senin benimle zorun ne sevgi.
0: Benim seninle ne zorum olacak be İrem be. Ha pardon, sevgilisine diyormuş, bana demiyormuş. Arkadaşız biz. Kendine çok iyi bak, yarın sabah görüşürüz. Hoşça kal.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Bazıları diyorlar ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdiri. Allah sırtımıza atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de. İstanbul FM.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Her iki köprüde her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol incirli Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun seyrediyor. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı. Aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam eder. Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Evimiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler, en güncel haberler istanbulfm.com.tr'de.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: frekansla. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Arda.
1: Tek reklam.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
1: Tek reklam.
3: İstanbul FM.
4: İstanbul FM.
5: İstanbul FM hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.

0: kazanan sensin.
1: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
0: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.

0: Borsa Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: İstanbul FM.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: reklam.
1: İstanbul FM hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

söyleyeyim, beraberliğimizin başında söyleyeyim bugün sevgili dinleyiciler. Şöyle bir bildirim var tabii ki. Zaman zaman bu tür bildirimleri sizlerle paylaşıyorum. Çünkü önemli, İstanbul'da eğer önemli bir organizasyon olursa, bugün bir de yağmur olursa trafiğin durumunu siz düşünün. Aa bak, salı gününden bahsediyorum yani. Cuma değil, cumartesi değil. Yani cuma cumartesi biraz daha fazla trafik oluyor ya. Bir de bu hafta komple yağmurlu gözüküyor. Bir de bu akşam Galatasaray maçı var. Galatasaray Barcelona maçı var. Şimdi hemen beraberliğimizin başında hatırlatayım. İlerleyen dakikalarda bir daha bahsederiz. Bir hatırlatma yaparız. Saat bu akşam 22'de Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan futbol müsabakası. Aslında buna bu futbol müsabakası falan yazıyorlar ya. Abi koskoca Galatasaray Barcelona maçı ya. Oraya öyle yaz. Müsabaka deyince enteresan bir şey oluyor. Ben çok böyle yavan gibi geliyor. Neyse. Şimdi tabii ki bu maç sebebiyle alınan önlemler kapsamında stat çevresinde bazı yollarda trafiğe kapatılacak. Durun bakayım, şöyle bir kafamı kaldırayım, bir bakayım Galatasaray stadına. Ha bu arada İstanbul FM'in stüdyosundan Galatasaray stadını kabak gibi gördüğümü söylesem. Yok canım, ne yalanı, olur mu öyle şey? Bak abi hemen şurada yazıyor, o ne? Aa, Barcelona antrenman mı yapıyor orada? Büyük bir ihtimal. Bak. Yok, görüyoruz, vallahi görüyoruz. Şimdi böyle bir durum var, bilginiz olsun. Bu akşam saat 22'de. Zaten belki de bu saat itibariyle bile o yoğunluk başlamış olabilir. Yani maça yakın saatlerde özellikle metrobüs kalabalıklığını mutlaka göz önüne alın sevgili dinleyiciler. Önemli bir karşılaşma çünkü. Bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda, hiç merak etmeyin. 13 Ekim Salı günündeyiz. 2:12 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de tabii ki yalçın.net başlayan program saat 16'ya kadar beraberiz. 2 saatlik keyifli yolculuğumuz başladı. Hep

Bak bak bak, Galatasaray stadını buradan kabak gibi görüyorum deyince Yalçıncığım senin yerinde olmayı çok isterdim diye gelen bir mesaj var. Arkadaşlar ben patrona söyledim aslında. Dedim ki Galatasaray takımının dedim Şampiyonlar Ligi maçlarında İstanbul FM stüdyosunu loja yapalım, bilet keselim, buradan insanlar stada baksınlar falan. Kandıramadık patronu valla. Peki. Şimdi ya en azından tabii ki stadın içini göremiyoruz ama en azından oradaki atmosferi buradan yaşarsınız diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul FM'de yalçın.net başladı. 16'ya kadar beraberiz ve bu arada tabii ki 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz programlara. Bilginiz olsun. Duygularınız, düşünceleriniz, söylemek istediğiniz, yazmak istediğiniz bir şey varsa 0544-886-1886'ya WhatsApp'tan mesaj gönderebiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Bu arada sizi bir Antalya'ya götüreyim. Hatta Antalya'da can dostumuz, güzel insanlar, sevgili Kadir ve Nuray çifti. Kadir WhatsApp'tan yazmış ama özel numaramdan yazmış. Yalçıncığım Antalya'dan açtık İstanbul FM'i, dinliyoruz seni, bize bir şarkı çalar mısın diye. Acayip güzel insanlar, şahane insanlar. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ha, Kadir de bu arada çok baba Fenerbahçelidir. Kadir'cim bu akşamki Galatasaray maçıyla alakalı bir skor tahmini alayım senden. Selamlar Antalya'ya.

0: Tabii ki yakından belki ilgilenmişlerdir bu haberle. Biliyorsunuz artık sosyal medyada 15 yaşın altında sosyal medya yasağı var. Yasaklar var. Böyle ekran kaydırma olmayacak. Ekran görüntüsü alma olmayacak. Ekran kaydı alma da olmayacak. Bilumum yasaklar var orada. Çok da güzel bir karar. Yani 15 yaşın altında çocuğun sosyal medyada... Bilmiyorum ya. Neyse. Şimdi bu arada Antalya'dan sevgili Kadir bu akşamki maçla alakalı bir skor tahmini yaptı ama ben söylemeyeyim onu. Hani hem benim sağlığım, mutluluğum açısından hem Kadir'in açısından. Peki Kadir'cim çok teşekkürler. Bu arada tabii ki gelen mesajlarımız var. Ayşe burada, İstanbul'da. Allah başka dert vermesin diyor. Vallahi kabus diyor bu akşam trafik. Ben karşıya geçerken rotayı değiştiriyorum artık. Avrasya'dan gidip geliyorum diye yazmış. Bilmiyorum hani karşıya hiç gidip gelme bu durumlarda bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Yalçın Bey selamlar. Dün nöbette olduğum için sizi dinleyemedim. Niye ya? Nöbette gizli gizli dinleseydin. Yok şaka yapıyorum tabii ki. İnfaz koruma memuru olduğum için diyor. Cep telefonu yasak. Yasak tabii ki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İngiltere'den Süleyman burada. Şimdi o günaydın diye yazıyor. Ne günaydını? Bu saatte... Ha yok onu Emre'ye yazmış. Bana merhaba yazmış. Çok özür dilerim. Şimdi Galatasaraylılara selamlar diye başlamış mesajı. Ben Fenerbahçeliyim ama diyor. Bugün gönlüm Galatasaray'la. İnşallah Barcelona karşısında güzel bir galibiyet alır. Bu tür maçlarda böyle zamanlarda hani Fenerli de olsan Galatasaraylı Beşiktaşlı da olsan hiç problem değil. Ayrım yapmamalıyız diyor. Avrupa'da bir Türk takımı sahaya çıktığında hepimiz aynı ülkenin takımı için destek olmalıyız diyor. Tabii yani bunu zaman zaman ben de söylüyorum elbette. Bakacağız artık ne olacak, ne gidecek. Onu da söylemek lazım. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Mesajlar geliyor bir bakacağız ama öncesinde gelin günün şarkısına bir göz atalım. Sonrasında buradayız.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

bazı taktiklerin olduğunu, özellikle yamalı durdurma taktiklerinin olduğunu söyledi Okan Hoca. Ama tabii taktikleri orada açıklayacak halleri yok. Bu akşam göreceğiz saat 22 itibariyle. Şimdi bir de şöyle söyleyeyim, artık hani bugün İstanbul'da yağmur var, devam ediyor. Şimdi benim bulunduğum bölgede yağmur yağmıyor ama mutlaka diğer taraflarda yağıyordur. Bir de trafik yoğunluğu var şu anda %65 oranında sevgili dinleyiciler. Bir de çok önemli bir güzergahta trafik kazası bildirimi geldi. Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde zincirleme sol şeritte trafik kazası meydana gelmiş durumda. Orada bir şerit trafiğe kapalı ve acayip bir yoğunluk var. Bakın bir kez daha söyleyeyim size. Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde sol şeritte zincirleme trafik kazası meydana gelmiş. Orada bir şerit trafiğe kapalı, yoğun da bir trafik var. Yağmur da varsa çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz tabii ki. Çok zor ve çok da sirkülasyonu fazla bir güzergah, bilginiz olsun.

0: Planet devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
1: Bu gençlik benim. Bana bunlarla ilim.
3: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde, %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
4: Reklamlar.

Şimdi size bir şey sorsam. Bu aralar tabii ki yalçın.net'e soru sorarak başlamıyoruz. Yani aralarda da soruyoruz böyle ters köşe yaparak. Şimdi bugünün belki de en çok okunan, karşımıza çıkan haberlerinden biri. Belki sizi karşınıza da çıkmıştır. Sosyal medyada, orada burada. Yani ne bileyim, surf yaparken böyle internette surf deniyor ya. Vallahi. Hayır, şöyle bir şey düşünün. Bir uçağa bindiniz. Ya bu uçak da olmayabilir. Bir otobüs de olabilir. Ne bileyim yani, ama hani otobüste en azından böyle anlık bir müdahale olabilir. Çünkü çekersiniz kenara, bir müdahale edersiniz. Belki yola devam edersiniz, ama uçakta hemen böyle bir anlık müdahale. Dur bir ineyim de sağa çekeyim. Bir şey olmadığından dolayı. Tabii ki müdahale biraz uzun sürüyor. Şimdi vallahi nereye açsam, nereye baksam bu haber karşıma çıkıyor. 17 saatlik bir uçak yolculuğunu düşünün sevgili dinleyiciler. Ve o uçak yolculuğu esnasında birkaç yolcuyu ısıran tahta kurusunu düşünün. Evet. Tahta kurusu nedir biliyor musunuz bu arada? İnsan ya da hayvan kanıyla beslenen, ısırdığı zaman orayı acayip böyle kaşıntıya sokan, siz kaşıdığınız zaman orada bir tepe çıkan. Vallahi mesela ısırdı sizi. Kaşıyorsunuz ya, orada bir bombe çıkıyor resmen. Öyle ısırıyorlar vallahi. Yani böyle küçük hayvancıklar. Ve Avustralya'da 17 saatlik bir uçuş, uçağın içinde ekonomi bölümünde ama. Yani business class falan yazmamışlar. Ekonomi bölümünde. Hani fakirlerin olduğu yerde. Çok ciddi söylüyorum. Orada birkaç yolcuyu ısırınca bir bakmışlar ki abi, yani uçağın içini resmen böyle rehin almış tahta kuruları. Herkes

de ısırıyorlar. Tak tak tak tak falan filan. Sonra uçağı indiriyorlar. Hayır yani sizin başınıza gelse düşün, nasıl böyle bir tepki verirsiniz, ne yaparsınız bilmiyorum. Yani bu tür haberleri falan okuyunca şimdi sevgili dinleyiciler, yani başımıza gelmez demeyelim. Geliyor, çok ciddi söylüyorum. Geliyor abi. Neler neler. Yani yıllar önce hatırlıyor musunuz? Yıllar önce çok kapkaç vakası vardı ülkemizde. Acayip her taraf kapkaç, şu bu falan filan. Evet, benim de başıma geldi. Geliyor. O yüzden yani şimdi bu haberleri sizlerle paylaşıyorum ki diyorum ki İstanbul FM dinleyicileri, canımız, ciğerlerimiz gardınızı alın.

0: vermeniz gerekiyordu. Cuma sabahı uçakla İzmir'e, oradan Kuşadası'na gideceğim. Bak bak bak bak. Yıllardır da uçağa binmemiştim. Otomatik olarak kaşınırım ben artık. İsyan çıkarırsam sizin adınızı veririm diye yazmış. Özlem gönderiyor bunu. Ya İzmir'e de niye uçakla gidiyorsun ki? Kuşadası'na direkt otobüsle git bence. Ya geçen gün hatta konuştuk, bazı şehirlere mesela uçakla gidip gelmek otobüsle ya da araçla daha fazla, daha yorucu gibi. Mesela işte Ankara-İstanbul arası. Abi zaten şöyle düşünün. Bakın, kötülemek için söylemiyorum. Sadece bir istişare. Havalimanına bir saat önceden gideceksiniz. Bir ya da 1,5 saat önce. Sonra eğer rötar yemezseniz tam zamanında kalkarsanız orada bir saat havada kalma. Bir saat, 1,5 saat falan. İniyorsunuz, biraz taksi yapıyorsunuz. 5-10 dakika. Sonra bagaj almak için bekliyorsunuz. Bilmem ne, oradan eve falan. Oğlum öyle istedi diye yazmış falan. Tamam o zaman. Şimdi İngiltere'den Süleyman da tahta kurullarını duyunca tabii uçuyor ya ara ara. Türkiye'ye geliyor, oraya buraya gidiyor. Korktu. Korkma korkma. Peki bu saati bitiriyoruz. Yeni saatte yine burada olacağız. Kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim. İstanbul efendim.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: İstanbul FM.
3: İstanbul FM hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

şunu sormak istiyorum ikinci saatin başında size. Bugün stresli miyiz? Yani durumumuz nedir? Stres durumu, sinir durumu. Ya da bugün hani hiç böyle içinizden acayip bir alışveriş yapma, para harcama hissi geçti mi, geçiyor mu bu saate kadar? Bunu bir sorayım. Hayır, sizin iyiliğiniz için soruyorum. Çünkü Feyza Hoca bugün öyle bir paylaşım gerçekleştirmiş ki sevgili dinleyiciler. Diyor ki yani bugün stresliyiz. Bu stresi azaltmak için de gidip hiç ihtiyacınız olmayan şeylere para vermeyin demeye getiriyor. Vallahi ha diyor ki tamam hani sonuçta yemek yapmak için gerekli malzemeyi alacağız. Ya da arabanın işte yakıtı bitmiştir, onu dolduracağız. Onda problem yok diyor. Ama diyor işte şu marka şu ayakkabı alayım ya da çanta alayım falan, bunu yapmayın diyor. Bilmiyorum okudunuz mu okumadınız mı ama saat 3.12 geçiyor. Daha da vakit var. Hani ben işte zararın neresinden dönersek kârdır şeklinde bunu paylaştım. Vallahi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bugün diyor ki mesela geceye doğru diyor bir dengesizlik devam edecek diyor. Yani bugün

başlayan dengesizlik varmış. Gece de devam edecek. O yüzden bugün erken yatın sevgili dinleyiciler. Öyle yazmış. Ama çarşambayla perşembe günü bir sıkıntı yok. Yani haftanın en iyicil iki günü çarşambayı ve perşembeyi güzel değerlendiririz diye de düşünüyorum. Simit aldım sayılır mı diye yazmış. Yok, onda bir şey yok. Simidi nasıl aldın ama? Arasında jambon. Yok yok. İkinci saate hepiniz hoş geldiniz. İstanbul FM burası. Yalçın.net devam ediyor. 16'ya kadar beraberiz.

Şimdi tabii bu haftayla alakalı özellikle Akom'dan üst üste İstanbul için söylüyorum bunu. İstanbul'da alakalı uyarılar geliyor. İşte bu geceye dikkat, şu bu haftaya dikkat şeklinde ve şu anda şakır şakır yağmur yağıyor bulunduğum yerde. Ha, yani beni birazcık tanıyan biliyor. Zaten yağmur yağdığında mutlu olan insanlardan biriyim ben. O yüzden de yağmur benim için mutluluktur. Öyle söyleyeyim. Peki. Aysel burada. Çok teşekkürler. İyi yayınlar demiş. Sarıyer'de bir muhallebicideyim Yalçın. Zor şartlarda dinliyorum vallahi. Bir dakika ya. Muhallebici de olup da bunun şartının nasıl zor olabilir? Tatlı tatlı dinliyorsun bence. Peki. Afiyet olsun. Selam Yalçın abi. Ben bugün bir dilenciye 1 lira verdim. Beğenmedi. Ben ondan istedim. Sen de varsa bana ver diye. Beni dövecekti. Nerede yanlış yaptım diyor. Abi bir kere bir şey söyleyeyim. Sen 1 lirayı nereden buldun ya? Ya 1 lira kaldı mı? Var mı? Sağda solda 1 lira var mı? Yani o 1 lirayı nereden buldun? Önce onu bir aydınlat bize. Hay Allah ya. Peki. Yapma böyle şeyler. Yalçın Bey duydunuz mu? Anadolu yakasındaki metroda bir patlama olmuş. Doğru mu? Şimdi gördüm. O dün olan bir olaydı galiba. Yani bir durağı hatırlamıyorum. Orada bir kablo. Ne olmuş? Patlamış mı? Orada bir şeyler yanmış. Çok geçmiş olsun. Vallahi çok korkarım böyle şeylerden. Hatta böyle Anadolu yakasında özellikle bu sürücüsü olmayan bir metro var. Hatırlıyor musunuz? Hiç bindiniz mi ona bilmiyorum ama onunla alakalı böyle birkaç kere aynı haberler paylaşılmıştı. Metro durmadı diye. Vallahi. Düşünsenize. Yani siz durağa yaklaşırken işte kapıya yaklaşıyorsunuz. Aa, metro durmuyor. Öteki durakta da durmuyor. Üçüncü durakta da durmuyor. Ve beşinci durakta duruyor. Yani ne düşünürsünüz? Sürücüsü yok. Yani siz bir müdahale edemiyorsunuz. Durdu durdu durmadı. Allah korusun ya. Vallahi çok kötü. Merhaba Yalçın Bey. Yayınlar dilerim. Belçika'dan İstanbul'a selamlar diye yazdı gönderdi dinleyicimiz.

teşekkürler. Biz de İstanbul'dan Belçika'ya selamlar gönderiyoruz. Yağmurlu bir İstanbul günü. Belçika'da durum nedir bilmiyorum ama Belçika çikolatası gibi bir gün yaşayın. Güzel, güzel, güzel.

Şimdi bu şarkıyı da çalmışken hemen hatırlatalım. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki pazartesi günü yani. Başka pazartesi yok. Pazartesi günü Kanyon stüdyolarında Ümit Sayın canlı canlı konuğumuz olacak. Bilginiz olsun. Saat 15'te Kanyon stüdyolarından canlı yayında olacağız. Ümit Sayın'la programımız var. Konuk olacak. Bilginiz olsun. Diyelim, bu hatırlatmayı yapalım. Bu arada Tuncay ne göndermiş? Bir kutu içerisinde birkaç tane birlik, 1 liralık. İleride değerlenecek eminim diye de yazmış. Var ya, benim de evde çekmecede falan. Hatta böyle şey de vermeye başladılar. Böyle demir beşlikler var ya, var mı sizde? Demir beşlikler de varmaya başladılar. Hatta onu verirken de şey diyorlar. Arada 5 lira var, bilginiz olsun. Hani hep 1 lira diye görmeyin manasında. Tuncay'cığım bilemiyorum vallahi. Ne diyor? Vallahi inşallah başımıza gelmez. Tabii yani sonuçta insan korkuyor. Metronun, sürücüsüz bir metronun 5 durak sonra ancak durması çok tedirgin eder. Bugüne kadar başıma hiç gelmedi. İnşallah gelmez diyor. İnşallah gelmesin. Belçika'dan da çikolata gibi sevgiler diye de yazmış dinleyicimiz. Şöyle yapsak gibi değil de çikolata hani. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Her yıl yapılan araştırma bu yılda yapılmış sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Ne yapılıyor her yıl ülkede? Ne diyor? Diyorlar ki işte en mutlu şehirler sıralaması. Bu yılda yapılmış. Çok ciddi söylüyorum. Yani bakın, bu araştırma ne zaman yapılsa aynı şeyi soruyorum. Yine birinci sırada Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop seçiliyor. Sinop seçilmiş. Evet. Abi ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oralarda? Yani bu mutluluğun sebebi, tamam gözümüz yok, kıskanmıyoruz. Allah daha çok versin. Birazcık bize ya. Mesela bakın. Afyonkarahisar var. İlk 10 içerisinde, ilk 3'te hatta. Bayburt ilk 3'te. Sonrasında Kütahya ve Çankırı. Kütahya güzel yer bu arada, bakın. Yani Bayburt'u da görmedim, Çankırı'yı da görmedim. Afyonkarahisar'ı biliyorum, çok güzel yer. Sinop'u geçerken gördük, fena değil. Hani fena değil derken... Sinop'a yerleşmeli o zaman diyor mesela dinleyicimiz. Bilmiyorum, belki de bakın, bu araştırma belki de ondan dolayı yapılıyor olabilir. Neden? Büyük şehirlerde yaşayanlar, artık nüfus çok fazla ya... Bir anda mesela İstanbul'da oturan, birazcık da İstanbul'dan

0: buluyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.

0: olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
3: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın abi diyor, İstanbul'dan sıkılan herkes Köstence'ye gelmeli. Hadi yer değiştirelim, isteyen var mı diye soruyor dinleyicimiz. İstanbul'dan daha güzel bir şehir var. Romanya'ya mı? Romanya Köstence. İstanbul'dan daha güzel bir şehir var mı diye de sormuşlar. Yani güzelliğine tabii ki kimsenin lafı yok ama işte bak beni konuşturup da yani politika yaptı. Vallahi bilmiyorum. Diyor ki vallahi Yalçın Bey diyor, bence bu araştırma grubu içerisinde diyor galiba Sinoplu çok var diyor. Kendi aralarında araştırıyorlar diyor. Milyonlarca insanın duygusuna 1000 kişi veya 10.000 kişi nasıl tercüman oluyor, ben de bunu anlamıyorum diyor. Abicim reytingler de öyle. Neyse dur konuşmayalım. Ne diyor? Diyor ki bak şimdi Aysel Sinoplu ya, tabii ki biz çok mutluyuz, anlayamazsınız diyor. Ay Allah ya. Peki, çok sıcak kanlılar, güler yüzlüler çünkü diyor Sinop'ta yaşayanlar için söylüyorlar bunu. Tabii ki Sinop'ta daha farklıdır, daha fazladır. Doğu Karadeniz bölgesinin insanı çok daha sıcak, misafirperverdir. Ben öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum yani. Ama bu Köstence ile İstanbul arası yer değiştirme, yani bilmiyorum. Sen oradaki fırsatlardan biraz bize bahsetsene. Ne var ne yok orada. Peki, artık veda vakti de yaklaşıyor. Birazdan veda için mikrofon başında olacağım yine.

Ve salı gününde İstanbul FM'de Yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler. Ama tabii ki veda etmeden önce de hatırlatalım. Şimdi bu akşamı bir hatırlatalım yine. Saat 22'de Galatasaray-Barcelona karşılaşması var. Şampiyonlar Ligi. Ve tabii ki bu arada Barcelona'nın antrenman görüntüleri de paylaşıldı sosyal medyada. Bazı moral bozan hareketler yok değil yani. Antrenmanda nasıl gol atılır şöyle böyle falan. Peki Galatasaray'a başarılar diliyoruz tabii ki bu akşam. İnşallah yarın Galatasaray'ın başarısını, galibiyetini konuşmak isteriz bu frekanslardan. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekansında sizlerle beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyelim, güzel şeylerden bahsedelim. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca en özel nostaljik şarkıları, özlediğiniz o şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahip olacaksınız sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki de her zaman yaptığımız gibi günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, sevgi birine karşı hissettikleriniz değil, ona nasıl davrandığınızdır. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Müzik dünyasından
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
3: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşi bir umut aşkın.

İşte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim. Umran
5: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Tek reklam.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
4: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Edirne Kapı, Avcılar hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Mahmut Bey, İstoç, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir ise çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Edirne Kapı, Avcılar hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Mahmut Bey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir ise çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: Arkası.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
1: Bambim var benim. Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Mediamart Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamart.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir 24, Bursa ve Diyarbakır 23, Antalya 25 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Temde Kavacık Ataşehir etkili seyretmekte. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: aciz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

0: adres, detaylı analiz. Yamanla Roto ekspertiz.
1: Tek reklam.
2: Aklından geçen şarkı
1: senin için
2: İstanbul FM'de.

Yarın beni vuracak aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak,

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.